Wethu kesia, edhi wanu wenda kunene nena ito. Ndini wa maunena niya ilungu nesito. Tuko nesi mwunambani ii, noti mwanza noti noti. Kenda ile itano, kenda ile itano. Kana, noti mwanza itato itato. Kenda ile itano, kenda ile itano. Kana utume SMS kuisila nambani ii, ile ile kenda ile itano. SMS yeno, nesilingi yeko misioka, mbaito FM, andu maito, thayumito.